Merhaba Meres, u tirozeca sabah isteri. Tomil hizm geri tuvse dianum, mai samheri.